menhu dwamodie biem mempese menhu enkuguo biem kasa urade menkuguo dwamodie efri me so kasa urade efri ne krei so mensa di menimo kan fa mi dru babia wo urade wo she amami kasa urade so menso urade fa mi